0: Şöyle var bir anda.
1: You are FLIR regarding customer rating 2 bad checks.